e fela o tlile jo lo bizo a ke se ba nthotsa ka ka mona ke a bona re itlile ke bona he bana ba makoko primary ntumela he mosothe motle ke tlhoko ofetsa ona he ka mo itlile dilukela go di tsamae ka teng.